0: çalışmaları.
1: Çalışmaları.
0: Okey, okey, okey.
1: Çalışmaları.
2: Spurs 221, Logan.
3: 21.
2: Good morning, Vincent 2429, I'll be 10-8.
3: 21, good morning.